0: 今天，塞麦提要去看望老朋友米吉提，他是一位住在乡村的手工琴师。
1: Ne edin tatlı uzun üzümlü ne? Üzüm mü? Üç tüp üzüm kestin eğiz. Üç tüp üzümdün bir yüz tal tutar fitemdi o.
2: Ne çımın tal ben ha o?
1: He? Yaka. Baha bak anca zor emez. Oyun tutar yasakandın o açaflı tutar da onu hesap bulasayız. Besip durup oyun tutar yasakan basıp tuttu bu.
2: O da benim ağır, ağır.
1: He. Bir yıl bir yüz tal tutar yasakan kestiniz.
2: Yaka.
1: Tam buradan ço.
2: Ulaydığın destek ulaydığın ya bizim kızım biz kımaydı. Kumar hem beni sorduğunu yapamaz
1: mı? Kümü hep bulaldınız bu şeyde. Aş Osman Can'da aldınız mı?
3: Ya.
1: Nerede kaldın?
3: Mayalı biz kümü hanım.
1: Yeter mi taş kümü?
3: Yeter. O da dedim ben.
1: Geldim ha? He bak tuttu. Baş tuttu. Yengesiniz mi? Yengesiniz. Çep kırpakınız mı? Hı. Kaç vakit bitti bu?
3: 15
1: yıl. Oldu ki ya bu söz.
2: Tamam. Kurtaran tutar.